0: Evet, umarım çok iyi olur.
1: Paul 31, you switch over to attack this one, please.
0: Paul 51, priority 2.
1: Paul 51, priority 2.